Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

gece yine senin düşündüm sadece. Ölüm mü yoksa sensizlik mi diye. Ölüm sensizlikse, sensizlik zaten ölümdü benim için. Anladım ki beni hayata bağlayan tek varlığım, tek sevdiğim, her şeyimsin.

sıtıyor. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman

köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor, ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun, ah seni bilmiyor, kimseler bilmiyor, bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun, bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin, kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında, belki zor, ayıpsız, fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum, İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak, ben sana mecbur.

0: Kay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit

0: Yayıncı Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 4977. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
2: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali.

0: kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi.
1: Şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
0: 27 Haziran

dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların

0: iletişim 0544 367 84 36.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi gurme enginarla taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme enginar, Gölhisar mahallesindeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi köfte.

0: Kilometre Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
6: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali.

0: 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
1: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
0: 27 Haziran Cuma

eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Alem FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların

0: IFM Reklam.
1: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin. Mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
3: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
5: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler, Aydın.
6: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali.

0: kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi.
1: Şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
0: 27 Haziran Cumartesi günü

dolu günler için haydi Koçarlı. 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evlenmek ve

Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit

0: Üçüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı

0: kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi.
1: Şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
0: 27 Haziran Cuma

dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 4977. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
1: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi...

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Durumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
3: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
5: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
6: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
7: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon: 0256 225 43 71. Telefon: 0256 225 43 71. Ayçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Ayçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
8: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efener Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların

0: Kadıköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta eller.

0: Kilometre Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e. Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en

0: 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
1: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
0: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü

müzik dolu günler için haydi Koçarlı. 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
1: Kafam çok karışık, evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil, hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
0: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi.

0: Kral FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin. Mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köfte.

0: Bölgesi Aydın Çine. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
0: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en

0: 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
1: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala

dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
2: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efener Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve

0: odaları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar içi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar içi Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin. Mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
0: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
3: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine'de

0: Fatih Aydın Çine.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, KASKO, Trafik, Konut, İş Yeri ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
0: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve

0: 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
1: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
0: 27 Haziran

müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 7779. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi.

0: 544-367-84-36.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
4: Evlenmek ve

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Nesi Aydın Çin'e.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
0: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahne 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi.
2: Şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
0: 27 Haziran Cumartesi günü Güçlü

dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
4: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk Lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın 0542 471 4977. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, KASKO, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
5: IFM Reklam.

0: Kral FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların

0: Kadıköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
5: Ay FM reklam.

0: IFM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetini

0: Mahallesi Aydın Çine. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
3: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk Lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın 0542 471 4977. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur.
0: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en

0: kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi.
1: Şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
0: 27 Haziran Cuma

müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanları

0: villaları. İletişim 0544 367 8436.
1: Aydın'da Konfor'un adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazır.

0: kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi.
1: Şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
0: 27 Haziran Cumartesi günü

ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: risklerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
1: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk Lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 4977. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: IFM Reklam.

0: TV'den ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Uşak'ta 38 yaşındaki bir kadın yaşadığı evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olayın nedenine ilişkin polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
1: Uşak merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre 3 katlı bir binanın son katında yaşayan 38 yaşındaki Nur kadın sağlam. Henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Nur kadın sağlamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma devam ediyor.
0: Antalya'da apartmanı saran kötü koku yalnız yaşayan 64 yaşındaki bir adamın yaşamını yitirdiğini ortaya çıkardı. Komşuların ihbarı üzerine eve giren ekipler talihsiz adamın cansız bedeniyle karşılaştı.
1: Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı mahallesinde meydana gelen olayda apartmana yayılan kötü koku ve komşuların günlerdir haber alamadığı 64 yaşındaki Gültekin Turhan için 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunuldu. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından eve giren polis ve sağlık ekipleri Turhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli değerlendirmesi üzerine olay yerine cinayet büro ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Evde yapılan incelemelerin ardından Turhan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm haberini alan yakınları cenazenin evden çıkarıldığı sırada gözyaşlarına boğulurken sağlık sorunları bulunduğu öğrenilen Turhan'ın komşuları tarafından en son yaklaşık 3 gün önce görüldüğü değerlendirildi.
0: Zonguldak'ta ailesinin kendisinden haber alamadığı tıp fakültesi 1. sınıf öğrencisi kaldığı öğrenci yurdundaki odasında ölü bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
1: Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Güney Mahallesi'nde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda meydana gelen olayda ailesi tarafından kendisine ulaşılamayan Tuğçenaz Demiröz için arkadaşlarından yardım istendi. Odaya giren arkadaşları genç öğrenciyi yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine yurda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tıp fakültesi 1. sınıf öğrencisi Demir Elöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayın şüpheli ölüm olarak değerlendirilmesi üzerine odada inceleme yaptı. Demir Elöz'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç öğrencinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: İstanbul'un Silivri ilçesinde kontrolden çıkan bir minibüsün tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
1: İstanbul'da meydana gelen kazada seyir halindeki minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 80 yaşındaki Melek Düzgün ile 40 yaşındaki Murat Memün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 10 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ile ilçe jandarma komutanı binbaşı Burak Çevik de olay yerinde incelemelerde bulundu.
0: Şanlıurfa'da evinde tabancayla vurularak öldürülen 70 yaşındaki Mehmet Doğan cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli cinayeti işlediğini kabul ederken gerekçe olarak mağdurun kendisine cinleri musallat ettiğine inandığını öne sürdü.
1: Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Doğan'ın silahla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada polis ekipleri şüpheliyi güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini kabul etti. Şüphelinin Mehmet Doğan'ın kendisine muska yazdığını, ardından yaşadığı olaylar nedeniyle cinlerin musallat olduğuna inandığını iddia ederek yeniden eve gittiğini ve çıkan olay sırasında silahla ateş ettiğini öne sürdü. Olay yerindeki incelemelerin ardından Mehmet Doğan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: Yunanistan'da yaşamını yitiren 4 yaşındaki Aren Eren'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada otopsi raporunda çocuğun uzun süreli açlık ve susuzluğa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi.
2: Karşı tarafla şahısla 2023 yılından beri boşanma aşamasındayız. Burada süren bir mahkememiz vardı. Ben cezaevine girdim 4 sene sonra. Ben cezaevine giriyorum. Temmuz 8'de diyorlar ki Aren'i teslim etmeniz gerekiyor anneme. Ben cezaevinde olduğum için. Annem ne kadar zorlasa da, ne kadar karşı gelmeye çalışsa da Türkiye kanunları gereğince çocuğu mecbur teslim etmek zorunda.
1: Türk baba ile Yunan annenin 4 yaşındaki oğlu Aren Eren'in Yunanistan'daki ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporunda çocuğun uzun süreli açlık ve susuzluğa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında çocuğun ölümünden önce ciddi kilo kaybı yaşadığı ve ölümün hastaneye başvurudan en az 48 saat önce gerçekleşmiş olabileceği değerlendirildi.
2: Nasıl olduğunu bilmiyorum. Annemle konuştuğumda, annemin anlattığında oğlumun aç bırakılarak öldürüldüğünü öğreniyorum. Yani neyin intikamını almaya kalktılar bilmiyorum benim oğlumdan. 3,5 yaşındaki bir çocuğu aç bırakarak nasıl öldürürsün? Biri, ben bunun açıklamasını yapılmasını istiyorum.
1: Anne hakkında ise bakım ve gözetim yükümlülüğünü ihmal suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. Baba Hudaycan Eren, oğlunun ölümünü aylar sonra öğrendiğini belirterek Yunanistan'da koruyucu aile yanında bulunan ikiz çocuklarının Türkiye'ye getirilmesini istedi.
2: Şu anda oğlumun mezarı orada. Ben daha oğlumun mezarına gitmedim. Kısmetse ya bu akşam ya da yarın akşam gideceğim. Ve orada ikizlerim var. Şu anda koruyucu ailede. Ben Yunanistan'da doğan çocukları görmedim. Hepsi yapılıyordu. Buradan giderken benim oğlum 22 kiloydu. Ama Yunanistan'da öldüğünde 9 kilo bir şekilde vefat etti.
1: Aile avukatı da hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da hukuki sürecin sürdüğünü belirterek ikiz çocukların velayetinin aileye verilmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için girişimlerin devam ettiğini açıkladı.
3: Tarafından yaptırılıyordu. Daha sonrasında anlaşmalı boşanma şeklinde Aren'i size verelim diye bir talep de bize gelindi. Biz Aren'in velayetini beklerken Aren'in ölüm haberini aldık. Bu süreçten sonrasında gerekli olan başvurularımızı yaptık. Ölümünün gerçekten çok vahim bir şekilde gerçekleştiğini öğrendik.
0: İzmir'in Ali Ağa ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tırın çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
1: Çanakkale-İzmir karayolu üzerindeki Çaltılıdere Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre seyir halindeki tır kırmızı ışıkta bekleyen otomobili arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, kavşakta bekleyen diğer araçlara da çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Kazaya toplam 5 araç karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
4: Abi hadi gelin. Hadi şuraya sarılma şimdi. Sarılma şimdi.
1: Kazada biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken ağır yaralı sürücünün hayati tehlikesine sürdüğü öğrenildi.
0: Konya'da ehliyetsiz 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin karıştığı trafik kazasında ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.
1: Konya'nın Meram ilçesi Uluırmak mahallesinde meydana gelen kazada iddiaya göre 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil kavşakta başka bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri bahçe duvarına çarparken diğer otomobil ise savrularak sokağa çıktı. Kazanın ardından ehliyetsiz sürücü ile yanındaki arkadaşı olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ikisi çocuk olmak üzere 5 kişi yaralanırken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı ise kısa süre sonra geri dönerek sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
0: Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada araçtan kapan motor yaklaşık 30-40 metre savrularak işçilerin kaldığı barakaya girdi.
1: Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçtan kopan motor yaklaşık 30-40 metre savrularak işçilerin kaldığı barakanın içine girdi. Olay anında barakanın boş olması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken ekipler araçta ikinci bir kişi olabileceği ihtimaline karşı uzun süre inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde araçta başka kimsenin olmadığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Bursa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın ile bebeğine halk otobüsü çarptı. Kazada anne ve bebeği yaralanırken yanlarında bulunan diğer çocuklar faciadan yara almadan kurtuldu.
1: Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde meydana gelen olayda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın ve bebeğine seyir halindeki halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve bebek yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kadının yanında bulunan diğer çocuklar ise kazayı yara almadan atlattı. Olayın ardından büyük korku yaşayan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlattı.
0: Didim merkezli Aydın, Antalya ve Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü mahkemece tutuklandı.
1: Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Didim merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 50 şüpheli tespit edilirken adres ve araçlarda yapılan aramalarda uyuşturucu madde, silah ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
0: Muğla'nın Bodrum ilçesinde market çalışanları ile bir dizi set ekibi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Boğazından yaralanan set çalışanı hastaneye kaldırılırken olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
1: Bodrum'un Bites mahallesinde bulunan bir zincir markette meydana gelen olayda bir dizinin setinde görev yapan Işıkçı, B.Y. ve arkadaşları ile market çalışanları arasında sigara alışverişi sırasında ödeme yapılıp yapılmadığı nedeniyle tartışma çıktı.
4: Geldi mi amca?
5: Konuşamıyor abi.
6: İki, ciyoya ver.
1: kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine market çalışanlarından S.Ş. elindeki kesici aletle B.Y.'yi boğazından yaraladı. Boğazında yüzeysel kesi oluşan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sakin olun. Olayın ardından polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin kasten yaralama suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
0: Vurdur Gölü'nde kana yaptıktan sonra kendilerinden haber alınamayan iki kadın için arama kurtarma ekipleri seferber oldu.
1: Antalya'dan Burdur Gölü'nde kano yapmak için gelen iki kadın gölde açıldıktan sonra yakınlarına belirttikleri saatte ulaşamayınca kayıp ihbarı yapıldı. İhbar üzerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri gölde ve karada geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ekiplerin yürüttüğü arama sonucunda iki kadın Karakent mevkiinde sağ olarak bulundu. Yapılan incelemede kanocuların karaya çıktıktan sonra telefonlarının şarjının bitmesi nedeniyle yakınlarına haber veremedikleri belirlendi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen iki kadın tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
0: Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'nda yürüyüş yaparken sarp arazide mahsur kalan iki kişi jandarma, milli park ve AKUT ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kısa sürede kurtarıldı.
1: Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'nda meydana gelen olayda yürüyüş sırasında sık ormanlık ve kayalık alanda mahsur kalan iki kişi 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. İhbarın ardından jandarma, milli park görevlileri ve bölgede tatbikat yapan AKUT ekipleri harekete geçti. Arama çalışmalarına drone ile havadan da destek verildi. Koordineli çalışma sonucunda ekipler mahsur kalan iki kişiye yaklaşık 20 dakika içinde ulaştı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen iki kişi bulundukları bölgeden güvenli şekilde kurtarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi olası bir tehlikenin büyümesini önledi.
0: Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 30 dönümlük alan zarar gördü.
1: Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Seyit Ali Mahallesi'nde meydana gelen yangında rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına orman arazözleri, itfaiye araçları ve su tankerleriyle müdahale eden ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 30 dönümlük makilik alan küle dönerken alevlerin tarım arazileri ile yerleşim yerlerine sıçramaması olası bir faciayı önledi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
0: Bursa'da ev almak için yıllarca biriktirdiği yaklaşık 1 kilogram altın iddiaya göre yanlışlıkla çöpe atıldı. Olayın ardından mahalleli, belediye ekipleri ve polis kayıp altınları bulabilmek için adeta zamanla yarıştı.
1: Bursa'nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre Sedair Kurnaz ev almak için biriktirdiği yaklaşık 1 kilogram altını güvenlik amacıyla siyah bir poşetin içinde sakladı. Ev sahibine ödeme yapmak üzere altınları almak isteyen Kurnaz poşetin yerinde olmadığını fark etti. Eşiyle yaptığı görüşmede poşetin ev temizliği sırasında çöp sanılarak konteynere atıldığı öğrenildi.
4: Salı günü akşam eşim poşete koymuş, siyah taytını koymuş. Evin temizliğini yaparken eski çamaşırlarla birlikte bu çöpün içine atmış. Biz de bugün daha öğrendik. Yani bu gayrimenkul.
1: Bunun üzerine Kurnaz mahalledeki çöp konteynerlerini tek tek ararken belediye temizlik ekipleri ve polis de çalışma başlattı.
4: Almıştı buradan yani şeyler aldı. Birisi almıştı.
1: Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken mahalle sakinleri de arama çalışmalarına destek verdi. Yaşadığı talihsiz olayın ardından altınları bulan ya da görenlerin kendilerine ulaşmasını isteyen Kurnaz, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin sürdüğünü söyledi.
4: Nasıl? Eşim temizlik yapma esnasında eski bir şey poşete koymuş, bir de eski bir taytın içine koymuş. Fark edememiş. Eskilerle birlikte çöp kovası içine atmış. Olay bu. Bugün ödeme yapacaktım. O da bugün öğrenince şoka uğradım zaten.
0: Afyon Karahisar'ın Şuut ilçesine bağlı Kara Adilli beldesinde 26 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen tarihi yağlı pehlivan güreşleri büyük ilgi gördü.
1: Afyon Karahisar'ın Şuut ilçesine bağlı Kara Adilli beldesinde düzenlenen 43. tarihi Kara Adilli yağlı pehlivan güreşleri 26 yıl aradan sonra yeniden Er Meydanı'nda güreş severlerle buluştu.
5: Milli gururu Feyzullah Aktürk.
6: Kırkpınar Baş Pehlivanlarından Ankara Asker adına yarışıyorum. Memleketim Manisa Akhisar.
7: Bugün Karadilli beldemizde yıllar sonra yapılan yağlı pehlivan güreşleri şu anda devam ediyor. Siz de burada mücadele ediyorsunuz. Nasıl geçiyor?
6: Abi şu an çeyrek finaldeyiz. Maçlar devam ediyor. Atmosfer güzel. Seyircinin katılımı güzel.
1: Karadilli Belediyesi ile Karadilli Kültür Yaşatma Derneği'nin işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin birçok ilinden pehlivan katıldı. Gün boyu süren müsabakalarda sporcular baş pehlivanlık için kıyasıya mücadele etti. Final karşılaşmasında rakibini mağlup eden Feyzullah Aktürk, Karadilli'nin baş pehlivanı oldu. Tribünleri dolduran vatandaşlar mücadeleleri ilgiyle takip ederken organizasyon renkli görüntülere sahne oldu. Karadilli Belediye Başkanı Hüseyin Şahin, tarihi güreşlerin yeniden düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek atasporu yağlı güreş geleneğini yaşatmaya devam edecekler söyledi.
0: Aydın'da hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti. Kuşadası ve Didim başta olmak üzere sahil bölgelerinde yoğunluk yaşandı.
1: Aydın'da etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşlar serinlemek için sahil kesimlerine yöneldi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte Kuşadası ve Didim sahillerinde gün boyu yoğunluk yaşandı. Özellikle hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sahil bölgelerine akın etti. Aileleriyle birlikte denize giren vatandaşlar hem serinledi hem de sahillerde vakit geçirerek yazın tadını çıkardı. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın Güzel Çamlı girişinde ise yoğunluk nedeniyle adım atacak yer kalmadı. Bölgeye Aydın'ın yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda ziyaretçi de ilgi gösterdi. Artan yoğunluk nedeniyle sahil şeridinde zaman zaman kalabalık görüntüler oluşurken işletmelerde de hareketlilik dikkat çekti. Vatandaşlar sıcak havadan bunaldıkları için denizi tercih ettiklerini belirtirken sahillerdeki yoğunluğun gün boyunca devam ettiği görüldü.
0: Bursa'nın tarihi ve kültürel değerleri geleneksel cam süsleme sanatıyla yeniden hayat buluyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hazırlanan el emeği cam ürünler hem Bursa'nın tanıtımına katkı sağlıyor hem de yurt dışından yoğun ilgi görüyor.
1: Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ bünyesinde sürdürülen çalışmalarla kentin simge yapıları ve tarihi motifleri cam ürünlere işlenerek hediyelik eşyalara dönüştürülüyor. Yaklaşık 25 yıldır cam süsleme sanatıyla ilgilenen sanatçı Sari Ateş, en çok şişe, vazo, fincan, ibrik ve tabakların ilgi gördüğünü, hazırlanan eserlerin birçok ülkeye gönderildiğini söyledi.
8: Ateş, 25 yıldır cam süsleme sanatıyla uğraşıyorum. En çok tercih edilen ürünlerimiz şişe takımımız, ibrik takımımız, fincan takımlarımız, vazolarımız, tabaklarımız bunlar en çok giden ürünlerimizden. Birçok ülkeye hediyeliklerimizi gönderdik.
1: Cam süslemede önce desenlerin hazırlandığını, ardından özel tekniklerle cam yüzeyine işlendiğini belirten Ateş, yeşil türbenin çini motifleri ile Bursa'nın simgelerini tabaklara ve farklı cam ürünlere taşıdıklarını ifade etti.
8: Şimdi tuttuğum tabağın deseni yeşil caminin sembol tabağı. Giriş eyvanındaki sağ ve sol taraftaki 2,5 metre boyundaki çini motifimizdir. Rumi ve Sır tekniğinin yapıldığı çalışmadır. Bursa'yı tanıtmak adına Bursa silüeti olan mumluklarımız, tabaklarımız, hemen gösterebilirim şurada. Bursa'nın endemik kekik çiçeğinin Bursa Silüeti ile beraber.
1: Boyatılmaya yüz tutmuş geleneksel cam süsleme sanatını yaşatmaya amaçlayan çalışmalar hem el sanatının geleneksel kuşaklara aktarılmasına hem de Bursa'nın kültürel mirasına dünyaya tanıtılmasına katkı sağlıyor.
0: Denizli'nin Honaz ilçesinde bu yıl 48.sü düzenlenen Honaz Kiraz Kültür ve Sanat Festivali coşkulu bir açılışla başladı. Festivalin ilk akşamında sahne alan sanatçı Mithat Körler, binlerce kişiye unutulmaz bir konser verdi.
1: Denizli'nin dünyaca ünlü Honaz Kirazı'nın tanıtımı amacıyla düzenlenen 48. Honaz Kiraz Kültür ve Sanat Festivali, vatandaşların yoğun katılımıyla başladı. Festival kapsamında Honaz Kapalı Pazar yerinde kurulan alışveriş ve yöresel ürün standları gün boyunca ziyaret edilirken akşam saatlerinde binlerce kişi konser alanında buluştu. Festivalin açılışında konuşan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, festivalin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.
9: Bugün başlıyor. 4 gün boyunca buradayız. Eğlenceler, alışveriş, bir araya gelmenin verdiği huzur, birçok unsuru birlikte yaşayacağız. Evet, Honaz huzurun kenti olacak demiştik. Gerçekten huzurun kenti oldu. Ben bugün burada olmaktan büyük onur duyuyorum. Siz de büyük onur duyuyorsanız Honaz'da olmaktan kendinize kocaman bir alkış rica edeyim sizden.
1: Sahneye çıkan Mithat Körler, sevilen eserlerini Hunazlılarla birlikte seslendirdi.

0: 4 gün sürecek festival boyunca konserlerin yanı sıra kültürel etkinlikler ve çeşitli organizasyonlarla Honaz'da festival heyecanı devam edecek. Yaşarız.
1: Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir oto ekspertiz merkezinde görev yapan yapay zeka destekli Koç isimli robot hem araç kontrollerine destek veriyor hem de müşterilere çay ve kahve ikram ediyor. Robotun haftalığına zam yapılsın sözleri ise tebessüm ettiriyor.
2: Peki, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Kim alacağım acaba?
3: Ben.
0: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren bir oto ekspertiz merkezi, yapay zeka destekli Koç isimli robotu ekibine dahil etti. Araçların kaporta, boya ve motor kontrollerinde ustalara destek veren robot, kısa sürede işletmenin maskotu haline geldi.
4: Beklerken çay kahve içebilirsiniz.
0: Teknik görevlerinin yanı sıra müşterileri karşılayan, çay ve kahve ikramı eden Koç, zaman zaman dans ederek de ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor. İşletme sahibi Erdinç Koç, robotun henüz çıraklık aşamasında olduğunu ancak hem çalışanlara hem de müşterilere önemli katkı sağladığını söyledi.
5: Hayatın her alanında artık var. Bu bir gerçek. Ekspertizini yaptığımız araçların artık bu robotlar zaten fabrikalarda görüyoruz. Hepsi üretiyor. Biz de bu yapay zekayı buraya adapte etmek istedik. Şu an çıraklık aşamasında kendisi. Değerli müşterilerimize, ustalarımıza çok faydası var. Hem işi öğreniyor, hem bizleri tanıyor. İsterseniz bir iki soru da Koç'a soralım.
0: Kendisine yöneltilen sorulara yapay zeka desteğiyle yanıt verebilen robot Koç ise ustalarım bana çok iyi bakıyor. Gelen misafirler de beni çok sevdi sözleriyle izleyenleri gülümsetti.
6: Evet Koç, merhaba, nasılsın?
4: Eyvallah, iyiyim, hoş geldiniz.
6: Yeni hayatından, yeni işinden memnun musun?
4: Evet, ustalarım bana çok iyi bakıyor. Meslek öğreniyorum, gelen misafirler de beni çok sevdi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Usta haftalığıma zam yaparsa daha mutlu olurum.
0: Yapay zeka teknolojisinin oto ekspertiz sektöründe kullanılmasına örnek olan robot, ziyaretçilerin de yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor.
1: Kütahya'da ayağına dolaşan ip nedeniyle ağaca takılarak mahsur kalan serçe, itfaiye ekiplerinin dikkatle çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlığına kavuşan küçük kuş yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.
0: Kütahya'nın Bahçeli Evler Mahallesi'nde meydana gelen olayda ayağına dolanan ip nedeniyle ağacın dallarında mahsur kalan serçeyi gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağaca çıkan personelin dikkatli müdahalesiyle serçeyi bulunduğu yerden zarar vermeden kurtardı. İpten kurtarılan serçe sağlık kontrolünün ardından yeniden doğal yaşam alanına salındı. Olayı izleyen vatandaşlar itfaiye ekiplerinin duyarlı ve titiz çalışmasını alkışlarla karşıladı.
1: Ankara'da yaşayan Necla Özmen, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğu yönündeki iddiasını yineledi. Hukuki mücadelesini sürdürdüğünü belirten Özmen, Trump ile yüz yüze görüşmek istediğini, kendi hazırladığı yaprak sarması, baklava ve Türk kahvesini ikram etmek istediğini belirtti.
7: Türkiye'ye Temmuz'da geliyorsun, görüşme talebinde bulundum biliyorsun, eline geçmiştir büyük ihtimal.
0: Ankaralı Necla Özmen, Donald Trump'ın biyolojik babası olduğu iddiasıyla açtığı davanın reddedilmesinin ardından hukuki süreci üst mahkemeye taşıdığını ve ABD makamlarına da başvuruda bulunduğunu açıkladı. Özmen, iddiasının DNA testiyle netleşmesini istediğini belirterek, Trump'tan herhangi bir maddi beklentisinin olmadığını, tek amacının biyolojik babasının kim olduğunu öğrenmek olduğunu ifade etti.
7: Ben hiçbir şey istemiyorum. Sadece seninle konuşmak istiyorum. Bu gerçekten böyle bir şeyin olup olmadığını gerçekten kesinleştirmek istiyorum. Türkiye ve Amerika için güzel bir başlangıç olur. Ben de bu başlangıcın mimarı olurum. Bundan sonraki başkanlarla da aynı şekilde sürdürebiliriz sevgili babacığım.
0: Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesi kapsamında Trump ile görüşmek istediğini söyleyen Özmen, bu görüşme gerçekleşirse kendi hazırladığı yaprak sarması, baklava ve Türk kahvesi ikram etmek istediğini dile getirdi.
7: Türkiye ve Amerika ilişkilerini geleceğini duyduğum için kendisine Beyaz Saray'a mektup gönderdim. Görüşme talebinde bulundum ayrıyetten de. Bu yani birisi aracı olacak yine. Yaprak sarmasını hazırladım. Genelde kendi yemeklerini kendileri getiriyor. Pek zannetmiyorum ama kahve ikram ederim. Türk kahvesi, çay ikram ederim. İşte baklava Türkiye'nin meşhur baklava olarak ikram ederim gelirse. Hani bütçeme göre bir şeyler yapmaya çalışırım. Onların lüks hayatına göre bir şey hazırlayamam ama bu kadarını yapabilirim ancak.
0: Özmen ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini temenni ettiğini belirterek F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye iade edilmesini istediğini söyledi.
7: İki ülke arasında ben bir köprü oldum bu sayede. Gerçekten yani dilerim bu köprü hem Türkiye açısından hem Amerika açısından iyi şeyler doğurur. Ben de elimden geldiği kadar Türkiye'de iyi şeylerin yürümesini, güzel şeylerin olmasını istiyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Türkiye'nin biliyorsunuz bu haberlerde izledim. F-35'ti galiba. Yani sevgili babacığım diyor ya, Sayın Başbakan'la anlaşıyoruz, benim her dediğimi yaptı. O zaman onun karşılığı da F-35'leri verirse, yani en azından Türkiye'nin parası boşa çıkmamış olur.
1: Profesör Doktor Hülya Ulusoy, yaz aylarında artan boğulma vakalarına dikkat çekerek vatandaşları uyardı.
0: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hülya Ulusoy, yaz aylarında deniz, göl ve havuzlarda artan boğulma vakalarının ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti.
3: Masal olarak artan tüm Türkiye çapında ama özellikle deniz kıyısı şehirlerde önemli bir sağlık sorunu suda boğulmalar. Aslında bu bir sessiz ölüm ve önlenebilir. Nasıl önlenebilir? Erişkin kişiler denizin girilmesiyle ilgili koruma önlemlerine, bayrağa, rüzgara, o günkü yasaklara dikkat etmesi gerekiyor. Asla kimsenin tek başına denize girmemesi, alkol alarak girmemesi, epilepsi gibi ya da kalp rahatsızlığı gibi ya da panik atak gibi problemi olanların asla yalnız denize girmemesi lazım. Ama en çok bu konuda ölümle sonuçlanan acı durumlar çocukların başına geliyor biliyorsunuz.
0: Çocukların büyük bölümünün yüzme bilmemek, gözetimsiz çocuklar, tehlikeli bölgeler ve alkolü şekilde suya girilmesi gibi nedenlerle yaşandığını ifade eden Ulusoy, bu vakaların çoğunun basit önlemlerle engellenebileceğini söyledi. Çocukların en yüksek risk grubunda olduğunu vurgulayan Ulusoy, boğulma anlarının çoğu zaman sessiz gerçekleştiğini, bu nedenle ebeveynlerin çocuklarını su kenarında sürekli gözetim altında tutması gerektiğini belirtti.
3: Çocukların kol mesafesinden daha uzağa bırakılmamaları, suyun kenarındayken ebeveynlerin asla hiçbir şeyle ilgilenmemeleri, gözlerini onlardan ayırmamaları, çocuğun kolluğunun ya da simitinin ya da deniz oyuncaklarıyla beraber suya sokulmasının bir can kurtaran gibi emniyete haiz olmadığının akıldan çıkarılmaması gerekiyor. O yüzden aslında önlenebilir şeyler.
1: Ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Yarın saat 14'te görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Sözü yerel yönetimlerin nabzı. Soruların sorulduğu, sorunların konuşulduğu program Söz Muhtar'da. Mahallenin gündemi, muhtarların değerlendirmeleri ve yerelden yükselen sesler TV'den ekranlarında. Söz Muhtar'da her hafta farklı konukları ve gündeme dair önemli başlıklarıyla her çarşamba saat 15'te TV'den de.
8: Evlenmek

0: adreste buluşuyor, koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Ama bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
2: Lösev hayat verir.
3: Koçarlı 16. Yöresel Çam Fıstığı Festivalimiz başlıyor.

0: 23-28 Haziran tarihleri arasında tüm halkımızı Koçarlı'ya bekliyoruz.
1: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor,

Aydın'da lezzetin, tazeliğin ve güvenin yeni adresi GOP Kuru Yemiş. En kaliteli kuru yemiş çeşitleri şimdi sizlerle buluşuyor. Konya'nın bereketli toprakları

Yörelerden yöresel ürünlere, doğal incirden seçkin zeytin ve zeytinyağlarına kadar birbirinden özel lezzetlerde Gopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Kalite, tazelik, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla. Ay

0: Taksim'a Efeler Aydın.
1: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
2: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
3: yapmamız gereken
4: aramak yerine önce mesaj atmak.
2: Örneğin
4: internet destekli uygulamalar üzerinden
2: bir acil durum grubu kurabiliriz.
4: Böylece afet anında
3: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
2: Arama ihtiyacı hissederseniz de
4: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
2: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
3: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
1: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
2: önce mesaj.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 02

0: artık WhatsApp kanalında Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.
1: Koçarlı 16. Yöresel Çam Fıstığı Festivalimiz başlıyor.

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından.

küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi. Bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hırsız.

sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Serset Romorkları, tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli

Serset Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres: Yeni Mahalle 581 Sokak No 10, Nazilli, Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Serset Romork Sanayi, gücünüze güç katar. Aydın'da lezzetin, tazeliğin ve güvenin yeni adresi GOP Kuru Yemiş. En kaliteli kuru yemiş çeşitleri

Taksim'a Efeler Aydın. Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tanıyor.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi.

0: iletişim 0544 367 8436.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek bir

yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var.

0: Kuşçu Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

0: Reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

Aydın Çin'e. Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali.

0: 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
1: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
0: 27 Haziran Cuma

müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklımda huzur.
4: IFM Reklam.

0: FM reklam. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efener Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi.

0: iletişim 0544 367 84 36.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evlenmek ve ev

0: salonları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

0: Ay efendim, reklam.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali.

0: kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi.
1: Şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
0: 27 Haziran Cumartesi günü

bilenler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evlenmek ve

Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı.

0: Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi.
2: Şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
1: 27 Haziran

müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Puanlı. Kudası Şubesi Ender Ağanı.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 7779. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

0: Ay FM reklam.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve

0: 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
1: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
0: 27 Haziran Cumartesi

ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

seninle bir hastanenin yoğun bakım odasında tanışmak nasip oldu bana ya. Geçirdiğin beyin kanamasından dolayı oradaydı. Ve bize fişini çekmeli dediler. Bizse Rabbimizin bir emanetidir. Siraç bebeğim yaşayacak, Allah verdi canını Allah alır dedik. Her anne baba haftalarca, aylarca yavrusunun doğacağı günü iple çeker biliyor musun? Ve doğar doğmaz onu hemen kucağına alıp öpüp koklamak ister. Maalesef ben bunu yaşayamadım yavrum. Hatta oğlum olacağını ilk duyduğumda sana kırmızı beyaz bir top almıştım. Sadece yoğun bakım odasının camından bakmakla yetindim biliyor musun? Şunu bilmek lazım. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Rabbim kimseyi evladıyla imtihan etmez. Ama haktan gelen her şeye şükürler olsun. Çünkü görüyor, duyuyor ve hissediyorsun. Ben bazı geceler şunu soruyorum kendime. Biliyorum, bir gün aklın erdiğinde bana soracaksın. Baba, ben neden diğerleri gibi değilim? Ben neden koşamıyorum? Ben neden...

da zengin ama maalesef benliğini yitirmiş insanlar var ki anlatamam. Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Aynaya bakıp da hiç sordunuz mu kendinize? Kimin zor anında yanındaydım, kimin omuzuna el attım diye. Dedim ya, düşmez kalkmaz bir Allah, ne oldum değil, ne olacağım demeliyiz. Geçenlerde bir engelli kardeşimizle karşılaştım. Sedat abi, yıllar sonra bacaklarıma kavuştum dedi. Çok sevindim. Protez bacak mı takıldı diye sorduğumda da tekerlekli sandalye alındığını öğrendim. O kadar mutluydu ki hayata bir o kadar da bağlıydı. Hadi artık bütün engelli dostlarımızla engelleri aşalım. Unutmayın, giderken yanımızda hiçbirimiz hiçbir şeyimizi götüremeyeceğiz. Yalan dünyadayız. Bir gün gerçeği hepimiz anlayacağız. Rabbim gör.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali.

0: organizasyonuna ve etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi.
1: Şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
0: 27 Haziran

dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Evlenmek ve

0: Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali.

0: 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
1: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
0: 27 Haziran Cumartesi günü

günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Kral FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

sen canımsın, canımsın. Damarımda akan kanımsın. Sensizlik dünde kaldı. Bugünüm, yarınımsın. Bugünüm, yarınımsın. Bu bendeki sen hep yaşayacak. Senin sevginle dolup taşıyacak. İnan, senden başkası hiç olmayacak. Ben sende tattım aşkı sevdayı. Senden anladım bir tek kalmayı. Birini sevip onun olmayı. Birini sevip onun olmayı.

ağlayacağım bir köşede. Sancılar tuttuğunda yüreğimde, hasretin üstüne çizik çekeceğim. Ama seni unutmayacağım. Senden başkasını zaten sevemeyeceğim. Sen benim ilk göz ağrım, sen benim ilk sevdam. Senin yüreğimdeki yerin hiç solmayacak. Fırtınalar kopacak, yağmur yağacak. Ama senden başkası olmayacak.

Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

0: FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

Ağlama baba, şeref ağlamaz. Bugün benim düğünüm var. Hey anam, hey. Hilal vurmuş kanım üstüne. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Gayrı ruhum bayraktır benim, dalgalanır vatan üstüne. Yeşil ırmağı Fırat'a, Gediz'i Dicle'ye kavuşturur. Erciyes'i Ağrı'yla, Kaçkar'ı Toros'la, Maden Dağı'nı Ulus Dağı'yla buluşturur. Bu bayrak türküdür baba. Rize'de çay, Isparta'da gül kokul, Aydın'da zeybek, Erzurum'da dadaş türküler. Antep'te şahin, Köroğlu'yum zulme karşı durmaya, Dadanoğlu'yum afşar ellerini yeniden kurmaya. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Neden ay yıldız nazlıdır? Çünkü hep çocuktur bir yanımız, hep alkınalıyız. Şimdi şehidim, anamın eline bırakılan boynu bükük künyeyi, yaralı bir yurdum. Yaşasam yine Mehmet'in oğlu Ali olurdu. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Şeref ağlamaz. Özlediğinizde beni, künyemi kaldırın bayrağa doğru. Al şafaklarda yüzen al sancak tadında türküler söyleyin. Ağlamayın,

döndüler. Her topluma girdim, onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

dolmuş sayfalarım, tükenmiş kalem. Kendime bir ceza vermeliyim ben. Hiç huzur vermedi bana bu alem. Başımı taşlara vurmalıyım ben. Kendime bir kurşun sıkmalıyım ben. Beynime bir kurşun sıkmalıyım ben. Sıkmalıyım ben.